Senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yapma.

Diyorsun için için, demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Ama sen başkasın, anlıyor musun? Başkasın.

0: dinle. Hala ilk gibi yarın sevdası. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi. Burası Radyo Karadeniz.

hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

0: Bom ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Yok artık bu evde sen. Kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Kalım güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım, yine aç kalalım.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: gerisi kolay.
1: Radyo Karadeniz, alemde teyze.

0: Sadece müzik.
1: Haydi.
0: En iyi.
2: Farkında yoktu diğerlerinden ama bir sakat belalı humalı mı geldi?
0: Sadece müzik, en iyi müzik.
2: Ya gel bildiğin ne varsa sat gel. Gözüm yok para burada yalnız. Sanadır bu hasretim.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Evet, günaydınlar. Coşkun Show başlıyor. Şöyle frekanslarımızı ayarlıyoruz. Neredeyiz? Radyo Karadeniz'de. Coşkun Show başlıyor. Şöyle bir alkışlayalım. Herkese günaydınlar diliyorum. Saatlerimi 08.35'i göstermekte. Bölgemizin en güzel radyosu Radyo Karadeniz'den şu an Coşkun Show başladı. Günün temposu, günün enerjisi. O nasıl diyelim bilmiyorum. Ostik obrisi başlıyor. Şöyle frekanslarımızı ayarlıyoruz. Neredeyiz? 95.8. Frekanslar mı değişti acaba? 87.5 Radyo Karadeniz'deyiz. Radyo Karadeniz 87.5. Trabzon Artvin 90.6. Şu an bölgemizin en geniş kapsamlı radyosundan yayın yapmaktayız.

kulak veren, bizi dinleyen varsa şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen aktif hale getiriyorum. 0532 715 0694, ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de yavaş söyleyelim o zaman, bir de yavaş gelsin o zaman. 0532 715 0694, ne olur. Radyo Karadeniz mesaj hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Böyle güzel güzel mesajlarınızı bekliyorum. Hani ne diyorlar? Nerede hareket orada bereket. Hareket olmanın yerde hareket de olmaz. Her zamanki sloganımız. Demeyecektim ama diyorum. Bu bizi kim alabilir? Boşansıyor. Haydi bakalım, bismillah diyerek yayınımıza başlıyoruz. Evet, bugün biraz böyle hem Karadeniz, hem pop, hem slow, karışık karışık şarkılardan, müziklerden devam ediyoruz. Hani Adem Bey diyor ya, her telden. Aynen, bugün biz de öyle olur.

Evet, şöyle hareketli hareketli devam ediyoruz. Herkese günaydınlar diliyoruz. Saatlerimiz 08.42 gösterilmekte. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosu Trabzon, Artvin, Rize ve bütün illerimiz. Şöyle bir yurt dışına açılalım. Sesimin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar yolluyorum. Coşkun Show devam ediyor. Evet, şöyle bir mesajlarımıza bakıyorum hemen. Bizlere kimler ulaştı? Şöyle bir alkış gönderebilir miyim? Kemal Kasapoğlu. Kemal abim, günaydınlar. Güzel kardeşim, kahvaltı masasındayız. Aboneyiz ya, deduk ya dedi abimiz. O zaman bir alkış daha gönderiyorum abime. Nasılsın? İyisindir inşallah. Abim, senden güzel bir sesli mesaj bekliyorum. Güzel bir sesli mesaj bekliyorum. Radyo Karadeniz hakkında, bir de bölgemiz hakkında böyle bir 30 saniyelik bir güzel bir mesaj alabilir miyim senden? Böyle güne yakışır bir mesajını bekliyorum abim.

Evet, bölgemizde bugün kapalı bir hava var. Her an her şey olabilir dedik ya. Aynen öyle. Bizim burası böyle. Dışarıda yağmurlu bir güne başladık böyle ama güzel. Olsun bölgemiz. Böyle yeşil nasıl olacak tabii ki? Yağmur olacak. Yağmur olmazdan olmaz.

şöyle güzel güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yayınımız devam ediyor. Coşkun Show. Sabahın enerji, sabahın temposu. Böyle çayları yaptık mı? Çaylar hazır mı? Kahvaltılar hazır mı? Şöyle kahvaltıda ya da dışarıda ya da manzaraya karşı bir şöyle bir fotoğraflarınızı istiyorum. Evet, bizlere kimler ulaştı? Hemen şöyle WhatsApp'tan hemen bakıyorum. Sinan Bey ulaştı. Selamun aleyküm kardeşim, iyi yayınlar, hayırlı sabahlar. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Sana da hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsın, iyisindir abim inşallah. Evet, haftanın ikinci günü, bugün sallı günü. Bugün sallanmaya geliyoruz, hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet, şöyle araçta, dükkanda, iş yerinde bizi dinleyen, bize kulak veren varsa vallahi bugün hepinizi bekliyorum şöyle yayınıma. WhatsApp'a eklemeyi unutmuyoruz. Numaramızı hemen hatırlatma moduna geçelim o zaman. 0532 715 06 94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirse, bir de iOS Android uygulamasından, Radyo Karadeniz'in uygulamasından bizlere ulaşabilirsin, hem de dinleyebilirsiniz. Oradan daha kolay, unutmuyoruz.

0: Çelebi, bir dakikalık reklam arasına giriyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım. Hemen buradayım. Bomba gibi yayın sizleri beklemekte.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen, telefon 0538 201 7687.
3: Reklam.
4: Hey!

Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Yılmaz abi yazmışken, Yılmaz Kasapoğlu yazmışken abimiz, şöyle güzel bir çalışmasını sizlere göndereyim. Evisinin kafına tatlı parçayı gönderiyorum.

0: Evet, şöyle Yılmaz abimizin güzel bir mesajı var bizlere. O zaman tam da şöyle şarkısının üstüne bir dinleyelim bakalım ne gönderdi bize.
1: Ben de sizler gibi her gün sabah Çoşkun Show'u izliyorum. Takdir ettiğim çok güzel bir kardeşim. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Biz abone olduk, siz de abone olun. Hoşçakalın, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun. Güzel insanlara, güzel Karadeniz'ime yağmurlu bir havadan selam olsun.

Evet, Radyo Karadeniz'den Yılmaz Kasaboğlu'na selamlar olsun. Abimize günaydınlar diliyorum tekrardan. Bir de afiyet olsun abim. Evet, bizlere Ercan Bey ulaştı. Ercan Bey ulaştı. Abi dün yapmıştım ama sen de geldiğinde aynısını yapacağım. Bekliyorum seni. Cezena da evlerine, seviyorum seni dedi. Bir tane ne gönderdi biliyor musunuz? Ha, böyle muhlama var ya, muhlama. Bir video attı bana, böyle böyle sabah sabah ne yayılırdı bir bilsen. Oh oh, koşu gözüne kesildi. Hani Hakkı Reis diyor ya. Bu sabah sabah muhlamayı nasıl yaptın öyle? O nasıl çıkıyor böyle? Nasıl sarıyorsun o tabakta yukarıya doğru? Hey maşallah Ercan Bey, tebrik ediyorum seni. Tamam, söz geleceğim. Bu hafta içinde orada olabilirim. Bizim arkadaşın evi var orada, Koçdüzü Yaylası'nda.

0: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Evet, şöyle güzel güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor.
1: Sabahtan kalktım baktım, dağlar almış karını. Sabahtan kalktım baktım.
0: Günaydın coşkunum, Viyana'dan selamlar. Ama huy muhlama moy gommişinam ya. Şku hay sob ziraten dedi Hızır Kumbasar. Aynen, aynen öyle abim. Ya sabah sabah attı, bela etti başıma ya. Sabah sabah attı, videoyu attı böyle bize. Benim de canım çekti sabah sabah. Biliyorsunuz bizim kanımız böyle hareketli, tempolu. Doğru dedin, aynen öyle. Huy mugum işinam dedi, huy sob ziraten dedi. Doğru diyorsun, ben de şimdi radyoda olduğum için. Neyse, neyse. Radyodan sonra evde Avrosi Doppa. Hadi bakalım. Ercan, aynısından istiyorum. Evet, Viyana'ya selamlar olsun, günaydınlar. Hızır Kumbasar bizlere ulaştı. Abim nasılsın, iyisindir inşallah. Vallahi tebrik ediyorum seni abim. Sen de bizim başımıza bela ettin, mukbaten huy dedi.
1: Görmeden aşık oldum, bir şey oldu kalbuma.
0: Çeşare abim, çeşare. Hani diyorlar ya, sabır, ha sabır, ha sabır, aynı.
1: Çaylar gibi vuruyorsun aklıma.
0: Ona ulaşana kadar bekleyeceksin mecbur abim. Aslında zor bir şey değil. Market işi amaktarı, her tane peniri et çöpere kaşarı. İdi arta puci yağı. Takalina keç çöpere. Ondan sonrası biliyorsun herhalde. Evet, şimdi Lazca konuştuk. Lazca bilmeyenler olabilir. Biz şimdi muhlamanın tarifini verdim buradan. Yani puci yağı ne demek? İnek yağı diye, sarı olandan, bizde burada öyle diyorlar Lazca'da.

Hediyenimize devam ediyoruz. Coşkun Show devam ediyor. Evet, buradaki peynirle ya memleketteki gibi var yiyen, Türkiye'ye gelince mecbur muhlama yedireceksin, alacaklı olduk ya şimdi. Ya sen gel abim, ne demek? Muhlama, canın feda olsun. Yeter ki muhlama ye abim. Evet, her yörenin tadı farklı oluyor tabii ki de. Buranın gözünü seveyim. Bu böyle bir memleket var mı Karadeniz gibi? Bir alkış göndereyim merkeze. Doğasıyla, deniziyle, yeşiliyle. Neredeyiz? Karadeniz bölgesindeyiz. Herkese kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Bütün yurdumuza, bizi dinleyen herkese kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Bize kulak veren, şu an kulağı bizde olan, mesajlarınızı bekliyorum. Hani ne diyorlar? Nerede hareket orada bereket. Şöyle hatırlatalım saatlerimiz. Tam da yakaladım. Aha yakaladım, saatlerimiz tam 9. 9'u göstermek. Bu arada okullar da açıldı. Okullar açıldı güzel güzel. Önlüklü böyle. Önlüklü demeyelim de hani okul kıyafetleri diyelim biz ona. Vallahi ne mutlu oldum. Gördüğüm zaman bir hareketlilik oldu. Bir farklı duygular yaşadım diyebilirim. Okullar açıldı. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir sezon sizleri beklemekte. Öğrencilerimiz...

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.
4: Spor.
3: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş. Söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Oyna güzelim oyna. Oyna güzel. Oyna ince beloni. Çatlasın düşmanlarım. Ver eluna eluni. Aynat Tekin'den şöyle güzel bir parça dinledik. Yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosu Radyo Karadeniz'den sizleri seslenmekteyiz. 87.5 Radyo Karadeniz'den. Şöyle bölgemizin en geniş kapsamlı. Trabzon, Artvin, Rize, bütün ilçelerden şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızda hemen hatırlatalım. 0532 715 0694. 0532 715 0694. Böyle yeni uyanan var mı? Yeni katılan var mı aramıza? Ben de yeni düştüm, yeni geldim, yeni aranıza katılıyorum. Varsa şöyle mesajını bekliyorum. Vallahi bir çay yaptık. İnanın kıpkırmızı böyle. Oh oh oh, öyle güzel tadı var ki bildiğiniz gibi de. Vallahi canınız çekebilir ama gerçekten öyle. Vallahi çay seviyorum, yalan değil. Akşama kadar belki 10-15 bardak içerim.

Yayınımız devam ediyor. Şöyle mesajlarınızı bekliyorum. iOS Android uygulamasından bizlere ulaşabilirsiniz. Hem de aynı anda canlı yayını da dinleyebilirsiniz.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle Yılmaz, Sinan Yılmaz'ın kapısında Ayvalık yeni bir çalışması. Zaten vardı ama üstüne yeniden yaptığı için güzel oldu, beğendim. Jenerik yaptık bugün. Kapısında Ayvalık. Dalları Karabaluk. Sen balkonda, ben camda. Oh oh oh, yani saray bir sevdaluk. Evet, yayınımız devam ediyor. 87.5 radyo Karadeniz'den, bölgemizin en geniş kapsamlı radyosundan devam ediyoruz. Hani Adem Seven ne demiş? Kendine gel, kendine. Gel sunmuyor zaman. Bir gel sun da bir dinleyelim. Hadi bakalım.
1: Cennet vatanımı güzel insanları. Coşkun Show'u dinleyin. Kendinize gelin. Magay şaşe zamanı.
0: Aynen öyle. Mogo işe şart ama ne?
1: Coşkun Show, radyo kanalı dinleyin.
0: Evet, Adem abimi geçen yakaladım. Omşkomu bildiğin gibi de.
1: Herkese günaydın.
0: Ama inşallah bir gün Adem abimizi de konuk etmeyi düşünüyorum. Böyle gerçekten güzel abilerimizi burada ağırlamak istiyorum. Ama yakın bir zamanda yeni stüdyomuzda olacağız. Yakın bir zamanda hazırlıklar devam ediyor. Daha güzel yayınlar sizleri beklemekte.

Valla bölgemizde bütün yaylalar çok güzel. Bütün yaylalar çok güzel. Çok güzel etkinlikler oldu. Bu yazı birçok yere de gittim. Etkinliğe de katıldım. Ama sesimi çıkarmadım. Köşeden devam ettim. Gören de olmadı, duyan da olmadı. Valla bütün yaylaları seviyorum. Ama Koçdüzü yaylası gerçekten güzel, beğendim. Ya eskiden de gitmiştim ama bu yazın daha güzel. Orada gittiğin zaman yaylada ayaklarını çıkartacaksın, böyle çimende yürüyeceksin. Valla öyle de yaptım. Böyle güzel temiz bir hava vardı. Ama bir şey diyeyim mi? Ya bir güneş vurdu böyle, o viçvi bildiğiniz gibi de. İndim çarşıya ki yüzüm uzum kipkirmizi oldu. Bu yaz sen misin Coşkun'a? Yok, ben değilim.

Evet, yayınımız devam ediyor. Böyle yaylada olan var mı şu an? Yaylada olan var. Aramızda şu an yayladan seni dinliyorum. Tamam, Rıfkı amcamız var. Rıfkı Baylar şu an yaylada sanırım, bize bugün ulaşmadı ama çocuğu ulaştı. Ercan kardeşim ulaştı. Saygılar ona. Evet, stüdyomuza kimler bulaştı acaba? Kimler bulaştı? Evet, söylüyorum. O bir müzisyen, o bir fenomen. Vallahi on numara bir insan kendisi. Erol İslamoğlu şu an stüdyomuzda. Abimiz gerçekten, vallahi neredesin Coşkun dedi. Yayındayım dedim. Geliyorum dedi ve geldi. Abim çay nasıl çay? Nasıl, güzel mi? O zaman hemen kulaklığı, mikrofonu tak, hemen yayına gir.

Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Bölgemizin geniş kapsamlı radyosundan şu an sizleri seslenmekteyiz. Vallahi bugün yayınımıza kimler var ve sürpriz. Geliyorum dedi ve geldi. Tatlıyım. Hani yağmur yağar da damlar ya. Aynı öyle damladı şu an. Son çok farklı. Kendisine hastayım. O bir Erol İstanbulluoğlu. Şu an yayınımızda, abimizi seviyorum. Evet, bir de şöyle mesajlarımız da gelmeye devam ediyor bu arada. Lütfullah Salim Kara bizlere ulaştı. Rize İslampaşa'dan Lütfullah Salim Kara. Herkese musmutlu bir çarşamba günü diliyorum. Ben de cimrili bir dağım, benim sevdam türküsünü Kandevali Mehmet Abacı için istiyorum. Biraz şeylerde, ya mesajımızda biraz eksikler olduğu için tam okuyamadım ama olsun. İdare et artık abim. Selam olsun Rize'ye, İslampaşa'ya.

Evet, yeni de mesajın yeni ulaştı. Evet evet, daha yeni geldi abim, farkındayım şu an, yeni gördüm. Rize İslampaşa'dan yağmurlu bir gün ama olsun dedi, güzel bir sağlık günü diliyorum. Yeni aşık yaptım. Rahmetli Cimili Vodan Benim Sevdam şarkısını istiyorum. Kadev Ali 53'te 0 3.91 Yaşar için istiyorum dedi. Şu an bizleri dinliyor mu Yaşar Bey? Tamam, hemen gönderiyorum birazdan isteğini abim. Cimili Ibo'dan Benim Sevdan adlı parçayı göndereceğim. Selamlar olsun buradan. 53'te 03.95 Yaşar.

0: Evet, şöyle konumuz Erol İslamoğlu. Maşallah abim. Öyle bir gerildin ki. Öyle bir enerji patlaması var ki herhalde. Öyle zannettim yani, ne yalan söyleyeyim.
1: Ya yok, aslında biraz yorgunum diyeceğim ama seni bir arayayım dedim, bakayım yayında mı diye. Yalnız bırakmak istemedin.
0: Nereden açabildin? Güzeldi, güzeldi Erol abim.
1: Valla güzel oluyor ya böyle yayınlar.
0: Nasıl, dinliyor musun peki bizi?
1: Tabii her gün dinliyoruz.
0: Abone misin?
1: Yok, daha abonelik yapmadım. Nerede yapacağım aboneliği? Kombine lazım.
0: Evet, bir de sabahleyin Yılmaz Kasaboğlu abimiz bizlere ulaştı.
1: Selam olsun.
0: Selam olsun kendisine. Böyle abilerimiz ulaştığı zaman daha güzel oluyor yayınımız. Sen de geldiğin için çok mutlu oldum abim.
1: Tabii, her zaman, her zaman, ne zaman istersen gelirim dostum. Sen biliyorsun, senin, ben de yerim başka. Yani ne zaman istiyorsan ben yayında olurum, gelirim.
0: Allah razı olsun. Ne demek Erol abi?
1: Valla eve gitmiştim, bir arayayım dedim. Evde kalkıp tekrar geri geldim buraya.
0: Düşün yani, sesimi duydun herhalde bir yerden.
1: Kabus gibi çöktün bana.
0: Doğru diyorsun.
1: Bağımlılık yapıyorsun.
0: Olduğu kadar artık. Hani diyorlar ya, bizi kim Allah bil boşansıyor. Evet, yayınımız devam ediyor Erol İslamoğlu'yla. Böyle güzel bir sohbetler yapacağız. Saat 11.30'a kadar fazla mı oldun? Abarttın mı biraz? 11 değil de gene 11'i bulur sanırım. Çünkü bugün Adem Bey, Adem abimiz. Her telden Adem Bey, bak şu. Bugün Adem abimiz Trabzon'a gidiyor. İşi var biraz, yayında olamayacak. Ondan ne kalıyor bize? Adem abimizi saygılar, sevgiyle anıyoruz. Şu an bizleri dinlemekte, araç başında. Buradan bir şey söylemek ister misin kendisine Erol Bey?
1: Fazla kaptırmasın kendini, gaza yapar hepsi.
0: Aman, Allah korusun.
1: Diyorum ya, bağımlılık yapıyorsun coşkun.
0: Allah razı olsun abi. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir istek parçamız var. Cimili Bodan, Benim Sevdam adlı parçayı Yaşar Bey'e gönderiyoruz. Şu an Rize'den, İslampaşa'dan bizleri dinlemekteler. Bir de tam mesajı geçiyordum ki Ali abimiz ulaştı, şu an bizlere yazıyor. Antep'ten şu an yazıyor kendisi. Selam, günaydın Coşkun Bey. Erol Bey'e de selamlar söylersin dedi kendisi.
1: Aleykümselam.
0: Aleykümselam. Şu an seni dinliyor zaten abim. Bir de böyle güzel bir yorum yapar mısın Ali abimi bize? Antep'ten şu an bizleri dinliyor.
1: Ali Bey, selamlar olsun. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Çalışıyorsa hayırlı işler diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz.
0: O kadar. Tebrik ediyorum. Yeter. Bir de alkış gönderelim o zaman.
1: Şimdi birazdan bir istek geldi ya Coşkun'cum.
0: Evet.
1: Benim Sevdam. Şimdi bunu Cimili Bono şarkısı bu. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Bunu ondan sonra Recep'in de okudu. Bir düet şeklinde okumuştu. Bir de Resul Dindar okudu bunu en son. Valla inanır mısın, bunu oteldeyim ben, biliyorsun otelde programlarım var. Bu arada Artus oteldeyim. Bu şarkıyı oradan meşhur ettim. Yani ben her programda, her turlarımda en az 5 defa söylüyorum. Artık bezdim diyelim sana, o kadar yani. 5 defa söylüyorum.
0: Bilmez
1: diyorum.
0: Miyim?
1: Vallahi diyorum ya.
0: Ne oldu başımıza, bir anlatayım mı sana?
1: Bir anlat.
0: Bil bakalım, ben düğünde kimi gördüm?
1: Kimi?
0: Mesut abi.
1: Cimili miyim?
0: Mesut Topallı gördüm, Mesut abi.
1: Vallahi buradan Mesut,
0: ne dedi bir tahmin et.
1: Ne dedi?
0: Geçen yayınıma konuk etmiştim ya seni. Ya o dedi, zaten otelde dinliyorum. Bir de radyo dedi, karşıma çıktı.
2: Yarım asırlık tecrübe.
0: Evet, şöyle bir reklamlara giriyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım.
2: Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
3: Reklam.
0: Evet, sohbete dalmıştık. Şöyle reklam arasına girdik hemen. Reklamdan sonra buradayız kimle? Erol İstanbullu ile birlikte. Şöyle güzel sohbet yapacağız yayınımıza.

Evet, şöyle istek parçamız vardı. Cemil Levo'dan Benim Sevdam adlı parçayı gönderiyorum. Yaşar Bey şu an İslam Paşa'dan bizi dinlemekteler. Bütün Rize'ye selamlar olsun. Böyle sesimizi açmayı unutmuyoruz. Radyo Karadeniz'den.

Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Coşkun Show devam ediyor. Erol Bey de yanında. Şöyle güzel sohbetler yapacağız. Şöyle mesajlarımızı hemen okuyorum. Evet, Mehmet Bey ulaştı bizlere. Selamun aleyküm kardeşim. İyi yayınlar, iyi ki varsın. Yayınını büyük bir şeref ile dinliyorum. Ve seni gerçekten seviyorum. Sait Uçar'dan benim ilacım yayla çalarsam memnun olurum. Bütün dinamik çalışanlarına gelsin dedi. Bir alkış gönderiyorum abimize. Maşallah, ne enerjili mesai attın abim. Tebrik ediyorum seni. Mehmet Bey, Mehmet Keser. Oh, ne da sarar sevdalım. Yıkılsın ortalık. Haydi bakalım. Evet, Sabit Bey ulaştı bizlere. Şöyle bakıyorum hemen. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar. Guri Nena da Onsuz Yaşamak çalışmasını radyo dinleyicileri ile buluşturur musun? Pazar günü buluştuk. Olur abim, bir bakacağım şimdi. Şimdi konuğum Erol Bey olduğu için biraz sohbet ediyoruz. Böyle biraz sonlara doğru çalacağım attığım parçaları.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Hey, şöyle bir Lazca, Ayhan Aptekin'de Echo Vertigo adlı parçayı dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım.

0: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle enerjili, tempolu saatlerimiz onu göstermekte. Normalde şu an Adem Bey yayında olması gerekiyordu. Yayınına eli çöktük mü abi şu an?
1: Çöktük.
0: Şu an kim var? Erol İstanbul, Coşkun Uçkan. Şu an yayın başındayız. Adem Bey selamlar olsun. Bugün işi var, biraz Trabzon'a gitmekte. Bugün yayında olamayacak. Onun için şöyle bir hatırlatma yapalım. Adem abimizi seviyoruz. Saygılar, sevgiler. Buradan selamlar yolluyoruz. Muhammed Bey ulaştı bizlere. Muhammed abim nasılsın? İyisindir inşallah abim. Senden güldüm ağladım. Kime ne şarkısını yayınlar mısın dedi. Yeni mi çıktı abi bilmiyorum. Tamam, Radyo Karadeniz'den ilk defa yayınlayacağız. Bakacağım birazdan abim, varsa çalarım. Yoksa başka bir şarkı armağan ederim sana. Muhammed abim selamlar olsun. Şu an Taka düğün salonundasın. Kır düğün salonundasın sanırım. Evet, bu sene Taka düğün salonunda, Kır düğün salonundayız. Coşkun Uçkan da orada sahne almakta. Başarılar diliyoruz. Buradan duyurulur.
1: Tebrikler, başarılar diliyorsun.
0: Aynen. Öyle abi, arada kendi övmek gerek değil mi?
1: Vallahi helal olsun.
0: Evet Erol İslamoğlu. Bu işe nasıl bulaştın? Bir anlatır mısın abi?
1: Ya zaten vardı, hep böyle içimizde vardı.
0: Bir enerji, tempo.
1: Yani ya seviyorum müziği. Aslında müziği çok seviyorum. Yani müziksiz bir hayat düşünmüyorum yani, gerçekten yani. O kadar zaman geçti. Hala yani o ilk günkü gibi heves var. Yani ve sahnede yani böyle her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.
0: Evet.
1: Yani insanları mutlu etmek istiyorum. Mutlu olsunlar. Yani sağ olsunlar, yani ben oteldeyim. Biliyorsun otelde şey yapıyorum.
0: Peki abi, bir şey dikkatimi çekti. Genelde en çok sevdiğin şarkılar, sanatçılar, mekanı cennet olsun, Ayhan Aptekin ve yani, Volkan Konak. Çok seviyorsun. Yani,
1: ben şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ben müziğe ilk başladığım senelerde Cengiz Kurtoğlu'nu çok dinliyordum. Yani Cengiz Kurtoğlu idolümdü o zaman. Hala da idolüm. Yani ben Cengiz Kurtoğlu benim hala da idolüm. Tabii ki rahmetli, Allah rahmet eylesin, Ayhan abimiz. Onun şarkılarını çok seviyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani mesela ben bir yere gidiyorum. Mesela bir yerde müzik dinlemeye gidiyorum. Ayhan Aptekin'in şarkılarını adam söylüyor mesela, orsak solist söylüyor, söyleyemediği zaman yani çok sinirleniyorum. Yani onu, o anda onu dinlemek istemiyorum. O şekilde diyeyim sana. Tabii Volkan Konak keza Allah rahmet etsin. Hatta ben askerde de beraberdik Volkan Konak'la. Yani 3 gün falan gördük birbirini. Yani ondan sonra oradan falan gitti o. Yani seviyorum. Yani ben her zaman da şunu, işte buradan da Yavuz Kabaoğlu hocama selamlar olsun. Bana demişti ki işte zamanında, her şarkıyı bil ama her şarkıyı söyleme. Yani sesine yakışanları söyle. Yani sesine yakışan şarkıları söyle dedi. İşte onun için ben de bunu, benden sonraki yani arkadaşlar da bunu söylüyorum.
0: Evet, Yavuz abi geçerken her zaman selam veririm. Gerçekten çok mütevazi bir insan.
1: Yok gerçekten.
0: Buradan selamlar olsun Yavuz, evet, abi, Yavuz Kabaoğlu'na.
1: Yani bazı şeyleri ben mesela 35 senedir bu işi yapıyorum. Ben hala bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Yani birinden bir şey öğrensin. Yani ben onun şeyini yapmıyorum. Yani egosunu ya da nasıl derler onu yapmıyorum. Yani öğrenmenin yaşı yok. Ben Yavuz, mesela Yavuz hocamla birkaç program beraber yaptık. Mesela ben sanat müziği okuyordum. Ben sanat müziği okuduğumu zannediyordum mesela. Yavuz hocamla biraz okuya okuya biraz daha onu kendimi geliştirdim tabii onda.
0: Bir de Volkan Konak sesin birebir gerçekten. O zaman şöyle bir çıplak sesinle bir Volkan Konak'tan küçük bir şey alabilir miyiz Erol abi?
1: Ya şu anda
0: bak müziği kapattım şu an. Altyapı falan yok. Böyle bir güzel bir Volkan Konak'tan bir kıta alabilir miyiz senden? Ya bir sesin benziyor mu diyor. Gerçekten ya sesi çok benziyor.
1: Benzemiyor da ben
0: benziyor, benziyor abi.
1: Ya taklit yapıyorum biraz. Sahne şovu olsun diye.
0: Olsun.
1: Onu yapıyorum. Mesela şöyle yapalım. Sevdan ile düştüm yaban ellere, dalıp çıktım ateşlere, küllere. Giyim de bir demir çarık, gel ardım sıra, dağlara, yollara, çöllere. Mesela bu şimdi müziksiz olduğu zaman tam ona şey yapamıyorum.
0: Vallahi tebrik ediyorum.
1: Kulağına nasıl geliyor? Güzel
0: ben şu an dışarıda olsam gerçekten Volkan Konak söyledi derim. Yani ya yalan değil.
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Dün çınar altında oturuyordum şurada, çay içiyorduk. Oradaki garson çocuk geldi. Abi dedi, sesin dedi çok güzel. Bir de Volkan Konak söylüyor zannediyordum dedi ben dedi. Yani o kadar benzetiyorlar. Sağ olsunlar. Yani ben de tabii gurur duyuyorum. Bazen böyle övdükleri zaman da utanıyorum aslında. Yani utanıyorum, böyle ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani biraz böyle şeyde kalıyorum böyle. Sağ olsunlar. Yani sevenlerimiz de var. Ha bugün Özgün bazı şeylere de, konulara da değineceğiz artık.
0: Yok yok, ona değinme.
1: Değinelim.
0: Yok yok, değinme. Bu kasetle var geçti benim hakkında sonra. Sonra dinliyorlar.
1: Yok, kim dinliyor?
0: Evet yani.
1: Mutfakta biri mi var?
0: Olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Yok yok, biz insanlar.
0: Hani diyorlar ya, vaziyet alın, ortalık karışabilir diye.
1: Yani biz insanları yermiyoruz. Yani kendimizle ilgili konuşuruz. Tabii senin için de geçerli. Sen de mesela yıllarca müzik yapıyorsun. Ama mesela bakıyorum, bir Coşkun Uçkan mesela bir festivalde niye olmasın? Değil mi?
0: Aynen, katılıyorum.
1: Yani bir Coşkun Uçkan bir festivalde niye olmasın?
0: Evet, katılıyorum.
1: Yani onu, ben bunları söylüyorum ama ne bileyim artık bizi, yani bizi tercih etmiyorlar mı? Artık tercih edilmiyoruz ya da biz piyasada değiliz. Ondan mı oluyor?
0: Ondan bilmiyorum oluyordur ama. Abim. Sabit abimiz Erol Bey'e, Erol kardeşime selamlar yolluyorum dedi. Saygılar
1: aleyküm,
0: dedi.
1: Aleyküm selam, saygı bizden.
0: Evet abim, şöyle bir WhatsApp mesaj attığımızı hemen hatırlatalım o zaman. 0532 715 06 94, 0532 715 06 94, ne olur mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor, böyle hareketli devam ediyoruz. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosundan şu an sizlere seslenmekteyiz. Erol abim de bugün geldi, birlikte dedi.
1: Çöktü programa.
0: Aslında doğal oluyor böyle. Hiçbir şey olmazdan devam tabii ediyoruz yani, abim.
1: En güzeli doğal olmak.
0: Peki bölgemizde bugün hava kapalı. Yağmur var dışarıda. Ne düşünüyorsun abim?
1: Vallahi ben yağmur seviyorum. Coşkun.
0: Peki bu yazın yaz yaptı mı peki?
1: Yaptı. Çok sıcak yaptı ya.
0: Bu ne zaman yaptı?
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben mesela otelde çok sıcak. Yanımda bir vantilatörsüz asla sana yapmıyorum.
0: Yok, sıcak yaptı. Nem yaptı. Ama öyle hani iki gün üst üste hani güneş açmadı yani.
1: Ya olmaz, yapmadı olur mu Coşkun? Hani kaç gün güneş olduğunu biliyorum. Yani bizde güneşle bir sıkıntımız yok. Bizde nem sıkıntısı var. Sıcak.
0: Bu, net... bir, bu belki biraz atacağım. Belki biraz sallı. Moti yapsın.
1: Tamam öyle diyeyim. Ya arkadaş, bir güneş açmadı arkadaş ya. Yağmur ya. Mahvolduk.
0: Belki biraz abartacağım buradan.
1: İşaret et da Coşkun.
0: Yok olur mu ya? İşte canım ya, yok olur.
1: Tam karşındayım Coşkun ya. Bak, göz göze bakıyoruz.
0: Ya bir gün Erol abi bir mesaj geldi. Ankara'dan Serkan dayım yazdı. Dedi ki, mesajlarımı düzgün niye okumuyorsun diye. Dayı dedim. Dedim ki, mesajları düzgün okursam kim dinler beni dedim da. Yanlış mıyım?
1: Bak şimdi bizim Neco bana mesaj attı şimdi, bak resimli. Sabit'le beraberler.
0: Oo, selamlar
1: diyor,
0: olsun.
1: İstiyoruz diyor.
0: Selamlar olsun o zaman. Güzel şu pazarda. Necmettin abim,
1: şu anda canlı enstrümanlarımız yok. Düet yapamayacağız.
0: Evet, yayınımız devam ediyor. Şöyle mesajlarınızı da bekliyorum bu arada.
1: Şimdi Coşkun, az önce Mesut dedin ya, Mesut Topal.
0: Evet.
1: Benim çok değerli bir kardeşim o. Onunla ilgili bir anekdot anlatayım. Şimdi otelde sahne yapıyoruz, işte spor yapıyoruz, şimdiler eğleniyor şudur. Bir ablamız geldi, tam sahne önüne geldi. Mesut yanında oturuyor. Kadın işte anlatıyor, sen şöylesin, şöyle iyisin, işte şu sanatçılar neymiş, şöyle beni övüyor ve ki. Mesut ne dedi biliyor musun? Abla diyor, o kadar övme diyor, çok para ister.
0: Doğru dedi. Biraz övdükleri zaman.
1: Ya tam yerinde lafını yapar yani Mesut'cum. Buradan ben Mesut'uma selamlar olsun.
0: Mesut Topal'a.
1: Hayırlı işleri olsun, bol kazançlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz kendisine. Arada da radyoyu açarsa, bizi dinlerse çok memnun oluruz. Buradan yani bilmem ulaşır mı acaba? Video çek at kendisine. Madem

0: hiç öyle, sesli mesajlarınız da arada bizlere ulaşıyor. Onları da dinliyoruz bazen. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir dinleyelim o zaman sesli mesajı.
1: Ağladım gülemedim.
2: Ben çıktık. Hayırlı yayınlar. Hayırlı sabahlar. Şöyle senden güzel bir şarkı rica edelim. Bizim İsmail Türk'ten. Teşekkür ederim.
0: Hey Şefik abimize selamlar olsun. Şu an yurt dışından bizleri dinlemekte. Bir alkış gönderelim abimize. Evet.
3: Şu an mesaj attı bize.
0: Evet, Mesut abimiz şu an bizleri dinlemekte. Mesut'a falan saygılar, sevgiler. Bari bir küçük ol abim. İnşallah dedoğumuzda açmamıştır.
3: Yok, Mesut, Mesut'um candır.
0: Evet, Cemile Hanım ulaştı bizlere. Merhabalar, iyi yayınlar Coşkun Bey. Ben ilk kez dinliyorum ve katılıyorum yayınınıza. Ben Ardeşenliyim ama Gebze'den dinliyorum. Sıradan bir şarkı armağan ederseniz sevinirim. Çok sevdiğim eşim Serkan için gelsin. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Bu arada Gebze'den Cemile ben dedim. Saygılar, sevgiler. Gebze'ye de selamlar olsun. Nasıl hava durumu, nasıl o tarafta? Bizim burada biraz kapalı biliyorsun, her zaman olduğu gibi ablamız. Orada havalar nasıl? Bazen oradan yazanlar oluyor, bizim okumuşlardan vardı orada yaşayan. Her zaman soruyordum Düzce'den. Vallahi orada da, orası da aynı yani, yeşillik olduğu için hep yağmur vardı. Birazdan, selamlar olsun Düzce'ye.
3: Birazdan kar yağabilir.
0: Kar mı?
3: O kadar konuştun ki çocuk. Nazar edeceksin.
0: Dün eve gittim ve şunu ne diyor? Sen hava durumu mu sunuyorsun?
3: Doğru demiş.
0: Ya bazen bakıyorum hava durumuna da, hani insanları bilgilendiriyorum burada. Vallahi Gebze'ye selamlar olsun. Cemile Hanım ulaştı bizlere. Bir de eşi Serkan Bey'e buradan selamlar yolluyoruz. Selamlar yolluyoruz. Evet, yayınımız devam ediyor. Güzel bir parça göndereceğim birazdan. Cemile Hanım, böyle hareketli Karadeniz şarkıları mı olsun, yazarsan seviniriz. Evet Erol Bey, yayınımız devam ediyor.
3: Etsin, biz buradayız.
0: Yani bizi kim alabilir diyor Sinan.
3: Yani.
0: Şansı yok. Evet şöyle, kendisine biraz bulaşayım. Konuşacağı yok yoksa.
3: Ya beni niye çağırdın sen?
0: Ben seni konuk aldım. Gel dedim. Böyle bana bakıyorsun.
3: Coşku çay demle dedim, demlememişsin.
0: Çay, çay var abim içeriden de, kıpkırmızı çay var. Almadım bir demin daha çay.
3: Bak ben şimdi Mesut'un yanına gideyim. Mesut tamam. Topal, regal bayimiz. Tam emniyetin karşısında regal bayisi Mesut Topal. Yanına gideyim. Çayım hazır.
0: Tamam, burada da
3: abi
0: var.
3: Sen nerede, beni çağırdın da.
0: Zaten girişin orada, sen oturuyorsun lan. Ortalığı kapladın zaten. Geçme de geçemiyorum.
3: Kişil olur muyum?
0: Yok abi, estağfurullah, ne demek. Dubadi. Ama bir ara çok zayıflamıştın abi ya, gerçekten.
3: Geçen sene.
0: Tebrik ediyorum seni yani, o azminden.
3: Ya geçen sene 3 ay diyet yaptım Coşkuncuğum. 3 ay diyet yaptım. Biraz değerlerim yüksekti falan. Doktor diyet vermişti. Ya inanır mısın? Aydır'a çıkıyorum. Şam'da hepsinde jandarma uygulaması var. Ya adam kimliği aldı. Bana bakıyor, kimliğe bakıyor. Bana bakıyor, kimliğe bakıyor. Dedim ki ya bir şey mi oldu? Dedi abi bu sen misin dedi bana. Tanımadı adam.
0: Ya gerçekten yani.
3: Ben bir zayıflamıştım ama kilo olmak zorundaydım biraz. Çünkü toparlamam lazımdı.
0: İnanır mısın, ilk zamanlar ben de öyle dedim. Abi bu kadar nasıl zayıfladın dedi. Bu ne yaptım, sen zayıflayamıyorum.
3: Ya bu yani. Her şey azimle olur. Önce kendine inanacaksın bazı şeylere. İnanacaksın bazı şeylere.
0: Tamam.
3: Ben... Azmedeceksin. Ya bu bir hafta bunu böyle yapınca bir hafta alışıyor insan.
0: Ben çok azmediyorum. Olmuyor. Gerçekten sabrediyorum. Gene olmuyor
3: ya
0: abi.
3: Şimdi ben bak mesela ben diyet yaptığım zamanlarda mesela ben pilavı çok severim.
0: Ben de aynı.
3: Bak, ama ben 3 ay hiç ağzıma pilav almadım. Mesela tereyağmış, pilavmış, ekmekmiş, bu tür şeyleri tüketmedim. Azmettim. Ve başardım.
0: Ama gerçekten çok güzel zayıflamıştın. Yani, hatta biliyorum seni abi. Yok. Yani ekmek yemedin yani.
3: Ekmek, pilav.
0: Ekmek, pilav tereyağı. Kestin, tereyağı bitti.

0: Muştar, sen yıllardır bu kadar yemek yiyorsun, neden kilo almıyorsun dedi, neden spor yapmıyorsun dedi. Aynı böyle cevap verim. Dedi, ben dedi odadan odaya gitmeye üşeniyorum dedi. Yıldız Tilbe. Ben de aynıyım.
1: Tembelsin yani.
0: Ben de aynıyım.
1: Ama şimdi şöyle bir şey. Yıldız Tilbe sahnedeki performansı görüyorsun.
0: Evet.
1: Onu spora ihtiyacı yok. Ona spor yapıyor da.
0: Oy oy oy. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Burada hava bulutlu. Güzel havanın nasıl olduğu çok da önemli değil. Bizim havamız çok güzel. Şarkı hareketli olsun hiç fark etmez dedi. O zaman Sinan Yılmaz'dan Kapısında Ayvalık. Dalları Kalabalık adlı parçayı sana gönderiyoruz. Burada Erol abiyle sohbetimiz devam edecek. Şöyle bir şarkıyı dinleyelim.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Evet, şöyle Ali abimiz ulaşmıştı bizlere. Antep'ten şöyle İmera'dan güzel bir şarkı gönderiyoruz. Tam da mesajın üstüne denk geldi abim. Coşkun Bey, beni unuttum. Hayır, unutmadım abim. Sıraya koymuştum, sohbete daldık. Senin isteğini gönderiyorum abim. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Yayınımız devam ediyor. Şöyle 11'e kadar buradayız. Adem Bey bugün işi olduğu için yayında olmayacak. 11'e kadar uzak.

0: Evet, şöyle İmira'dan güzel bir şarkı dinledik. Ali Bey armağan olsun. Evet, şöyle mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Cengiz Bey ulaştı bizlere. Coşkun Bey günaydın, hayırlı yayınlar. Mesajını attı bize. Düz Mahalle'den seri halinde servise devam. Bu arada ben Cengiz, Halk Yemek'ten. Cengiz Bey'e selamlar olsun. Kolaylıklar gelsin abim. Bir daha söyler misin abi?
1: Bize bir yemek göndersin.
0: Etli kavurmalı mı? Sabah sabah mı? Et olsun da ne zaman olursa abi olsun canım, değil mi?
1: Sabah sabah kavurma gitmez mi? Çok
0: şimdi bir anımı anlatacağım.
1: Gene başladık.
0: Aha, başladık. Düğünlere gidiyorum şimdi. Hep yemekli düğünlere denk geliyorum. Hani buradan söyleyeyim, belki bilmeyen olur. Düğünlerde müzisyenlik yapıyoruz. Yani org falan çalıyoruz.
1: Ben düğüne gitmiyorum.
0: Şimdi hep yemekli düğünlere denk geldim birkaç tane.
1: Ne şansın var?
0: Ya herkes yemek alıyor. Bize bir şey yok. Bekle gelecek. Ya gözüm kaldı. Bir değil, iki değil, üç değil. Belediyeye gidiyorum, yok. Şahine çıkıyorum, gene yok. Ya ben normalde biraz çekingenim biliyorsun abi. Evet, isteyemiyorum. Evet.
1: Ne demek yani, ben yüzsüz müyüm?
0: Yok öyle değil. Bir gün öyle bir karar verdim, kafaya koydum. Bugün alacağım o yemeği dedim. Aynı ya böyle. Gittim mutfağa daldım. Onu bunu anlamam, ilk bana vereceksiniz dedim. Gerçekten onu yaptım yani. Buna emin ol, yaptım.
1: Açtım kendimi diyorsun.
0: Gerçekten onu yaptım yani. Oy benim deli. Öyle bir anım oldu.
1: Coşku, bizim çok anımız var. Hangisini anlatacaksın?
0: Yok, hiçbirisini de anlatma abi. Google Store seni yoksa. Gene kimlere
1: kandın? Hani hatırlıyor musun bir gece pazarın o bölge trafik şeyinden ötede yukarıda bir yere çıktık. Bir şey almaya gittik. Şöyle rampa vardı. Az da araba çaylığa uç düştü.
0: Oo, hiç hatırlatma. Az da tersine döndü.
1: Gecenin ikisi ya arkadaş.
0: Hiç sorma. O nasıl bir yokuştu öyle?
1: Biz arabadan indik de hatırlamıyor musun?
0: Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Yani dik yukarı vurdum arabayı, çıkartıyorum yukarı. Bir baktım Çin yavrusu gibi döküldüler araba. Bir tek arabada ben varım. Olursa ya buna ya olsun.
1: Can tatlı.
0: Bir, demek öyle. İnanır mısın, tek başıma bıraktılar bunlar. Yürecektim başladığım yerdeyim. Evet, Cengiz abimiz aynen ben hatırlıyorum onu, daldı yemek bölümüne. Bak, Cengiz abi hatırladı ya. Aynen abim, o gündü, gerçekten o gündü. İnanır mısın, direkt geldim yani, alacağım dedim ve kararlıydım, direkt aldım. Bak, hatırlamış abim, yazdı bize de.
1: O günden sonra bir de yemek vermedi sana?
0: Yok, aldım. Şey, yok almadım, bir tane aldım.

0: Evet, bizleri Metem'de görev yapan Derya Hoca, buradan selamlar olsun, bir alkış gönderiyorum. Metem'e selamlar olsun, eski okulum. Özledim orayı gerçekten, bir uğrayacağım okuluma. Vallahi kaç senem geçti.
1: Daha yeni mezun oldun Coşkun ya.
0: Bu neyin mezunu? 2013'te mezun oldum yani abi.
1: Bana göre...
0: Pardon, 2012'de.
1: Şaka gibi.
0: Aradan kaç sene geçti?
1: 14 sene geçmiş yani.
0: Aynen.
1: Çok uzun değil.
0: Metem'de görev yapan Derya Hoca, çalışma arkadaşları ve öğrencilerine selamlar olsun. Buradan bir alkış gönderiyorum Metem'e, Derya Hoca'ya ve çalışma arkadaşlarına ve öğrencilere.
1: Evet, bu arada 2026-2027 öğretim yılı. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kolaylıklar versin, başarılar diliyoruz.
0: Amin. Sabah hatırlatmıştım zaten. Abim, evden çıktım, geliyorum stüdyoya doğru. Öğrencileri gördüm böyle kıyafetlerle. Ya ne kadar duygulandım ya, özlemişiz yani onu.
1: Öğrenci olasın geldi.
0: Yok, gelmedi. Yok yok, gelmedi. Ama o ya, o döneme dönmek isterdim abi, yalan değil.
1: Tabii ki her dönemin güzellikleri var.
0: Gerçekten dönmek isterdim, yalan değil. Vallahi o gördüğümde duygulandım. Bir de hareketlilik oldu bölgemizde. Önceden mesela yazın çıkıyordum dışarıya. Allah Allah, bu kimse yok ortalıkta diyordum. Bir ilk ben mi uyandım? Gerçekten sabahleyin saat 8'de yazın çık, kimse yok.
1: Doğru.
0: 8'de. Bu dükkan bulamadım, su alamadım az daha.
1: Ya ben mesela az önce bir soru sormuştum bana, işte müzik nasıl oldu, ne oldu. Ben ilkokulda okuyordum. Biz üç arkadaş böyle cetvelleri aldık. Böyle uzun cetveller vardı o zaman, böyle bir metrelik. O zaman Mazhar Fuat Özkan furyası vardı. Güya üçümüz Mazhar Fuat Özkan böyle şarkılar söylerdik. Yani orada o zamandan beri ben ilkokul sıralarında başladı benim bu şeyim. Heves. O zaman Mazhar Fuat Özkan furyasını yapıyorduk. Güya biz üç kişiyiz. Mazhar Fuat Özkan cetvelle ağzımızdan müzik... çalıp söylüyorduk böyle. Ya güzel günlerdi. Ama bizim çocukluğumuz, yani bizim gençliğimize bakıyorum, bir de şimdikiye bakıyorum. Yani çok fark var arada.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Bir de şöyle söyleyeyim sana abim. Biz çocukken, küçükken yapmadığımız bir şey yoktu. Yani öyle söyleyeyim. Misket oynardık, saklambaç oynardık. Köyde ne var ne yok, kombala mombala yani, şuka muka, hiçbir şey bırakmadık
1: yani köyde. Şimdi Coşkun, bizim zamanımızda internetmiş, bilgisayarmış, telefonmuş, bunlar yoktu. Yani şimdiki gençlerde artık hep teknoloji bağımlılığı var. Yani mesela bu telefon, mesela adam telefonu elinden al 10 dakika dayanamaz. Bu var yani. Şimdi bizim zamanımızda bunlar olmadığı için biz daha farklı şeyler yöneliyorduk.
0: Öyle. Tahta araba vardı mesela,
1: evet,
0: bizde.
1: Yapardık bizde.
0: Kaç defa Govira geldi abi, bir insan. Bak şaka etmiyorum. Hala da diz kapağımda onun izi var.
1: Valla Lazca çeviremiyorum. Çevirebilsem ben de diyeceğim ama.
0: Bu nasıl Lazca'yı sen? Bu nasıl çeviremiyorum?
1: Bazı çeviremiyorum işte.
0: Bu mucho vagasin abi.
1: Ben şimdi yakın zamana kadar, birkaç yıl öncesine kadar Lazca şarkı söyleyemiyordum.
0: Tamam. Dönmüyordum. Bir tane Lazca bir kelime söyler misin abi?
1: Mucho.
0: Başka?
1: Ya bunlar basit şeyler, bunları söyleyebilirim de bazı şeyleri söyleyemiyorum.
0: Tamam, bir tane daha söyle.
1: Sen az önce bir şey dedin ya, ben onu hayatta söyleyemem.
0: Tamam, bir tane daha söyle.
1: Muyukum.
0: Bir tane daha.
1: Ya o kadar Laca biliyorum canım ben de yani. Yani Laca konuşabiliriz yani beraber.
0: Tamam, zorlamıyorum.
1: Tamam, sen bana sor, ben Laca bir şey de ben sana cevap verebilirim.
0: Mucho ore.
1: Borsi borer, si mucho ore.
0: Muyukum.
1: Kopkaray.
0: Muyayukum. Şey, pazara selamlar olsun. Şimdi bölge bölgede, şimdi Lazca'da değişiyor yani şiveler. Evet.
1: Ya ben mesela Fındıklı'da 2 sene çalıştım. O zaman TEDAŞ'ta çalışıyordum. Mesela ben onların Lazca'sını ilk zaman anlayamıyordum. Yani tabii değişiyor. Fındıklı, Arabi, Hopa'ya gittiği değişiyor.
0: Evet, değişiyor. Abi ama şöyle bir şey de var. Şimdi Lazca unutturmamak gerek.
1: İşte onu söyleyecektim.
0: Kültürümüze sahip çıkmamız, evet, gerek.
1: Bu bizim kültürümüz.
0: Aynen.
1: Mesela ben bazen görüyorum. Mesela yurt dışında yaşayan insanlar var. Yakınlarımız da var. Çocuklar bırak Lazca'yı, Türkçe bilmiyor.
0: Evet.
1: Benim Fransa'dan bir arkadaşım vardı. O mevzu onunla konuşuyordum. Dedi ki benim çocuklar Lazca bile biliyor dedi. Lazca konuşuyoruz, öğretiyoruz. Ya bu kültürümüzü, bu bizim kültürümüz. Kültürümüzü yok etmememiz lazım. Devam etmesi lazım. Lazca konuşmak lazım. Lazca bir kültür.
0: Evet, tebrik ediyorum. Ben de o görüşteyim. Ben ne olursa olsun çocuğuma kesinlikle Lazca öğreteceğim ve bilsin istiyorum.
1: Tabii ki canım, onun kültürü çünkü.
0: Bu Lazca gibi güzel bir dil var mı?
1: Var. İngilizce.
0: Onu bilmiyorum ama gerçekten abi yani esprili, güzel. Ya bu bizim kültürümüz. Neyse. Ya
1: mesela bir de şöyle düşün. Mesela bir espri yapacaksın. Bir şey anlatıyorsun. Türkçe olarak anlatsan ona gülmezsin ama Lazca olarak anlatınca kahkahaya boğuluyorsun mesela.
0: Evet, o bölümü de var. Onu diyecektim zaten ben.
1: O zaman bir Lazca bir eser çalsana bize.
0: Evet, hemen çalalım. Ne çalalım mesela? Ne istiyorsun?
1: Şeyi çalalım.
0: Bir de şöyle bir mesajlara bakalım. Cengiz abimiz belediyedeydi. Bir tane de evet, bir tane almıştım. Doğrudur abim. Hatırladı hemen. Yemeği kapmıştım ya belediyede.
1: Ayhan Abdülkim'den Nakore'ye çalar mısın?
0: Olur, çalarım. Cuma benim eserim damardır, bilgin olsun. Yayın sonunda çalacağım abim. Hemen bakacağım ona. Hiçbir yere ayrılma abim. Ne istemiştin abim?
1: Ayhan Abdülkim'den Nakore.
0: Nakore, tamam. Hemen bakıyorum.

0: yazmışım sana.
1: Bana de doktorunu ya, ayı ya desen.
0: Bana gördüklerini ayı ya da desen.
1: Hadi bakalım.
0: Ali'yi yok burama.
1: Fadime ile Temel. Evet, şöyle yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 10.17'yi göstermekte. Normalde bu saatte Adem Bey'in yayınındayız. Devam ediyoruz. Adem abimizin bugün işi olduğu için yayınına biz çöktük. Evet, çöktük. Bir de şöyle bir mesajımız geldi. Hemen onu da okuyorum ben. Yunus Bey'in eşi Derya Hoca Metem'de görev yapıyor. Tüm çalışma arkadaşlarına ve öğrencilerine selamlar gönderiyor. Özel eğitim sınıfı, buradan bir alkış gönderiyorum Metem'e. Yunus Bey'in eşi Derya Hoca da şu an bizleri dinlemekte ve öğrencileriyle birlikte. Selamlar olsun buradan. Bölgemizin sesi. Abi bir de şöyle bir şey diyeyim. Tamam, ha sen söyle. Tamam, büyüksün hadi.
2: Özellikle Kaşgar Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli ve sağlık çalışanlarına ve tüm sağlık çalışanlarına da burada selamlar olsun. Onların işi de zor. Havalar soğuk. Hastalık şu an bir virüs mü diyeyim ne diyeyim. Millet hasta, kırılıyor. Ateş yapıyor. Bir sürü şey var. Yani sağlıkçılara da buradan selamlarımızı gönderelim.
1: Evet, peki şöyle bir şey yapalım. Şu an bizleri dinleyen var mı acaba oradan? Hastaneden, Kaşgar Devlet Hastanesi'ne ya da Rize Özel Eğitim Araştırmadan.
2: Olabilir, belki vardır.
1: Bizlere ulaşan var mı şu an sesimizin ulaştığı? Kendimizi sanki dışarıda kimse yok da sesimiz geliyor mu falan filan. Ama şu an öyle olmadı mı abi?
2: Sanki bir de mahsur kaldık, bağırıyoruz.
1: Hani şey olur ya abim, nasıl diyeyim sana, bir film izlersin de radyoya ne yaparlar sesimizin ulaştığı her yere. Acaba ulaşıyor mu sesim? Evet, şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694, 0532 715 0694, ne oldu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Böyle enerjili bir program yok yani bölgemizde, açıkça diyorum. Hareketli bir program. Bizim gibi Karadeniz çalan hep full.
2: Ya şimdi şöyle bir şey, gerçekten bölgenin böyle bir şeye ihtiyacı var.
1: Evet abi.
2: Yani gerçekten bu, yani biz bunu şöyle görmeliyiz. Bu radyo bizim. Yani bizim radyomuz, bizim bölgenin radyosu. Bunu biz daha yukarı taşıyacağız. Sahip çıkacağız. Yani bazı şeylere sahip çıkmamız gerekiyor. Yani ben şimdi radyoyu açıp da şu radyoyu dinlemekten bir şey eksilmez benden. Aksine daha hoşuma gidiyor. Dinliyorsun. Güzel şeyler oluyor. Güzel müzikler olsun. Güzel sohbetler.
1: Yani bir de desteklerini bekliyorum yani.
2: Tabii
1: destek
2: ki.
1: Bekliyorum.
2: Destek olmak lazım. Ne kadar destek olursa o kadar daha iyi olur. Mesela az önce onu konuşuyorduk. Canlı sazlarla beraber bir yayın yapacağız burada. Yani daha da güzel olacak. Ya da şunu yapabileceğiz. Canlı telefon bağlantısı istek alıp canlı sazlarla beraber bu yayınları yapacağız.
1: Yani yapmamız da gerekiyor. Yani, zaten bölgemizde televizyon olarak da zaten bir radyo, bu radyolar var. Evet. Bir de yeni yayına girdi Karadeniz TV. Bir de Çay TV var sanırım şu an yayını yapan. Bir de biz varız. Biz koşu. Hadi bakalım, yayınımıza devam ediyoruz. Böyle hareketli, enerjili. Sabah da zaten söylemiştim. Nerede hareket, orada bereket.
2: Evet, evet.
1: Hareket olmayan nerede bereket olmaz diyoruz. Şöyle mesajlarınızı da bekliyoruz. Valla mesajlar geliyor. Okudum, bayağı mesaj geldi sabahtan beri. Teşekkür ediyorum. Bize mesaj atan herkese de selamlar olsun buradan. Sesimizin ulaştığı şu an Trabzon, Artvin, Rize. Bütün Karadeniz'e selamlar olsun. Şu an köylerde olan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Köyde şu an bizi dinleyen var mı? Köy bölümünde yani.
2: Tabii
1: yukarılarda, yüksek kısımlarda şu an seni dinliyorum diye.
2: Coşkuncu biliyorsun, çay şu an devam ediyor.
1: Hiç hatırlatma abi. Ben unutmuştum, ne güzel.
2: Ne zaman başlıyorsun?
1: Bu hafta başlıyorum. İşin yoksa gel.
2: Olur canım.
1: Gel, gerçek diyorum, gel.
2: Vallahi hiç anlamam. Çaydan hiç anlamıyorum.
1: Bu nasıl anlamıyorsun?
2: Yani bu yörenin çocuğuyuz ama hiç çaydan anlamıyorum.
1: Eho tabii canım, bu yörenin çocuğuyum diyorsun. Laca bilmezsin, çay toplamayı bilmezsin. Sen burada yaşama, git İstanbul'da git.
2: Coşkun, benim en iyi yaptığım iş ne? Ben en iyi ne yaparım?
1: Konuşmayı hep.
2: Hayır, ben en iyi şarkı söylerim. Ben duygularımı şarkılarla anlatırım.
1: Mesut Bey dinliyor mu şu an?
2: Dinliyordur.
1: Selamlar olsun. O bütün duygularımı anlıyordur.
2: Evet, o beni çok iyi anlıyordur.
1: Evet.
2: Ya evet. Gerçekten gerçekten iyi bir dost. İyi bir dost. Gerçekten Allah razı olsun. Her evet. zaman söylüyorum. Yani gerçekten iyi bir dost.
1: O zaman şöyle bir Ayhan Aptekin'de Nakor'u dinleyelim mi abi?
2: Mesut Bey'e gönderelim, olur
1: tamam.
2: mu?
1: Tamam. Mesut Bey'e ve bütün Metem'e diyecektim ama hareketli Yok. Göndereceğiz Metem'e. Biraz özellikle hareketli
2: Mesut
1: gönderelim.
2: Ve özellikle de ARD Grup.
1: O zaman tamam
2: gitsin.
1: İlk öyle gönderelim. Ondan sonra bir hareketli parça göndereceğiz. Bütün dinleyicileri gelsin. Haydi bismillah diyelim o zaman, şarkıyı dinliyoruz.

Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimiz 10.49'u göstermekte. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosu Radyo Karadeniz'de şu an sizleri seslemekteyiz. Yanımda Erol İslamoğlu. Bugün beni yalnız bırakmadı. Şöyle güzel sohbetler ettik. Eğlenceli, güler yüzlü. Ne oldu?
1: Çenemiz çok düştü.
0: Ha, biraz olabilir. Evet, şu an sesimiz ulaştı. Her yerde selamlar olsun.
1: Şarkı söyleyelim değil mi?
0: Olur. O zaman senden şöyle güzel bir şarkı alalım mı?
1: Olur.
0: Volkan Konak'tan mı gelsin ya acaba?
1: Fark etmez.
0: Ondan mı gelsin?
1: Ya aslında ben...
0: Eğletme beni gelsin. Eğletme
1: olsun
0: beni.
1: Tamam, olur.
0: Bir Volkan Konak'tan mekanı cennet ya, olsun. Şöyle bir...
1: Şu kulağıma biraz da ses gönderirsen Coşkuncuğum.
0: Volüm kalmadı artık. Daha ne göndereceğim? Uci var o gnami.
1: Var. Diyemedim şimdi.
0: Var Ogden Bey.
1: Bir anda kaldım.
0: Tamam, sen laca konuşma. Şaka bir yana. Yayınımız devam ediyor. Şöyle mesajlarınızı da bekliyorum bu arada. Hemen hatırlatalım. 0532 715 0694 nolu WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle bir canlı Erol İslamoğlu'ndan Volkan Konak çalışması dinleyelim. Eğletme beni, gelsin mi abim?
1: Gelsin.
0: Tamam, gelsin o zaman.

0: tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma. Hey, canlı canlı Erol İslamoğlu'nda eyletme beni adlı parçayı dinledik.
1: Umarım beğenmişlerdir.
0: Beğenmişlerdir tabii ki de abim, yani böyle canlı canlı birebir Volkan Konak olmasa da yani bir Volkan Konak'a yakın. Tebrik ediyorum seni abim. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyoruz. Bir de gözlüklerine sağlık. Ne alaka?
1: Ya şimdi gözlük dedim de şimdi doktora geçeceğim gözlüğe de bir lens, kalıcı lens bakacağım, onu yaptıracağım da.
0: Yakın gösteren mi ya?
1: Ya benim şu gözlüğüm sürekli gözlüğüm. Mesela uzak gözlüğüm. Yani göremiyorum yani, şimdi çıkarayım bunu göremem. Yani buğulu görüyorum. Kalıcı lens taktıracağım. Yani şu gözlükten kurtulmak istiyorum artık. Sevmiyorum gözlüğü.
0: Peki yanlışlıkla gözlüğünü bir yerde unutsan ne yapacaksın?
1: Abi ben körüm o zaman. Yani görmem ki.
0: Direkt.
1: Yani görürüm de yani böyle şeyli görüyorum, böyle buğulu görüyorum. Yani o şekilde mesela araba kullanamam.
0: Yani o zaman lens taktırmalısın. O şekilde zaten araba kullanma
1: geçen
0: abi.
1: Geçen bir tane gözlüğüm zaten düşürmüştüm gözlüğümü. Yani güya sen baktın, yola baktın, yok bulamadın, yok ortasında duruyor, araba izliyor onu.
0: Bir şey itiraf ediyorum. Evet. Direkt bak, arabaya bindim gittim.
1: Tahmin etmişim zaten bakmadığını.
0: Yok baktım. Gerçekten baktım. Bir göz gezdirdim böyle, göremedim. Direkt bindim arabaya.

0: Tam canım canuya, kokin kanuya. Şarkının içinde öyle bir şey var mı abi?
1: Sanu şey mi? Sanu Sanu demek.
0: Sanu da bilmiyor musun Sanu'yu? Çamlıhemşin'de bir
1: peki sen
0: köyümüz.
1: Çok Lazca çok iyi biliyor musun?
0: Evet.
1: O zaman ben sana bir şey sorayım.
0: Tamam sor.
1: Gökkuşağı'nın Lazcası nedir?
0: Gökkuşağı'nın Lazcası.
1: Evet hadi Lazca biliyorsun.
0: Evet. Gökkuşağı'nın Lazcası'nı hemen sana diyorum. Vallahi biliyorum dilimin ucunda.
1: Yalan.
0: Dilimin ucunda.
1: Bakayım dilime. Bir de çıkarıyor ya.
0: Dilimin ucunda gerçekten de aklıma
1: ben,
0: gelmedi işim.
1: Ben söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Tururuntsi.
0: Ha tururuntsi aynen. Aynen. Dilimin ucunda hatırlayacağım. Biliyorum o kadar da bilim. Ha ya koşu böyle baba.
1: Ya bunun bereyle ne alakası var?
0: Evet şöyle bizlere kimler ulaştı? O Onur Erdem ulaştı bizlere. Onur Erdem. Gözlükleri çıkarınca görmüyor. Hoy, iyi öğrendik bunu. Bir çalalım gözlüklerini bir gün yani. Bahtım
1: gözlüğün. Benim işim mi diyor?
0: Aynen.
1: Çok beğenirse vereyim gözlükleri. Hemen çıkarıp vereyim.
0: O da istiyor zaten. Bir gün gözlüklerini alalım diyor. Sunnat çapkasın acaba diyor kendisi.
1: Yalan da değil. Ya o kadar görüyorum yani. Uğurlu görüyorum yani. Puslu görüyorum yani biraz böyle. Ya mesela yazıları okuyamam uzakta mesela.
0: O zaman 4K kalitesinden lens taktırmalısın.
1: Yok. Zaten bununla ilgili lensler var. Yani kalıcı lensler var. Ondan taktıracağım da şimdi gözlük sevmiyorum. Yani ben yani bayağı da takıyorum gözlüğü ama hiç alışamadım gözlüğe.
0: Evet bölgemizde son zamanlarda güzel festivaller, güzel etkinlikler oldu. Erol Bey ne düşünüyorsun? Ne yorum yaparsın?
1: Vallahi yorum yapmıyorum.
0: Ben de yapmıyorum. Ben yorum... İçindeki duyguları ben de tahmin edebiliyorum.
1: Yani yorum
0: ama güzel bir yorum yap hadi.
1: Yok.
0: Yap güzel yap.
1: Yapmayacağım
0: yorum. Yap hadi.
1: Yok yapmak istemiyorum.
0: Tamam çay ısmarlayacağım ben.
1: Ben konuşursam biraz... Şey olur gerek yok
0: Şok evet diyelim dinleyicilerimiz Erol İstanbul'dan şok itiraflar dinliyor.
1: Yok ben itiraf etmiyorum. İtiraf da yok şey de yok çünkü ben
0: İçim buruk mu diyorsun?
1: Buruk.
0: Neden?
1: Yani, ya şimdi şöyle bir şey var. Ben bu bölgede bizim bölgenin en eski müzisyenlerinden biriyim. Ben 35 sene önce bu işe başladım. Ve bu işi de çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Müzik konusunda aslında mütevazı olmadım. Olmam da. Yani bir nezaketen bir gelip söylenmesi yani bunu beklerim yani ama maalesef yani neyse beni konuşturma Coşkun konuşmak istemiyorum.
0: Tamam.
1: Konuşursam farklı yerlere gidecek onun için.
0: Tamam söz veriyorum
1: Allah
0: sana.
1: Allah herkesin işini rast getirsin. Amin. Herkes nasıl mutlu söyle mutlu olsun. Ben otelimde mutluyum. Benim dışarıdan turlarım geliyor. O insanlarla çok mutluyum. Seviliyorum onlar karşısında seviliyorum bana yetiyor.
0: Tamam sana söz veriyorum. Pazarda bir etkinlik var.
1: Ağlama diyorsun değil mi?
0: Pazarda bir etkinlik var. O etkinliğin en büyük köşesine şöyle köşeye resmini koyarım abi.
1: Hadi ya.
0: Aynen. Harbi şaka etmiyorum ciddi.
1: Yani sadece resmi mi koyacaksın?
0: Aynen.
1: Ha, sahneye çıkmak yok.
0: Ya senin bir anım var şimdi bir anlatayım ben.
1: Kötü bir şey olmaz.
0: Yok bunu anlatmam gerek. Kesin anlatmam gerekiyor içimde kalacak yoksa. Bir gün Erol abimizi bir etkinliğe çağırdılar. Festivale çağırdılar.
1: Ya Allah aşkına ya.
0: Kocaman afişte posteri var ismi var. Sahneye çıkarmadı. Etkinlik bitti. Her şey dağıldı gitti. Hala da yanında bekliyor köşede.
1: Ya o biraz farklı bir şey oldu orada.
0: Böyle bir şey olamaz gerçekten.
1: Ya şimdi oradaki olay şimdi dinleyenler de yanlış anlamasın. Oradaki olay tamamen yani programın nasıl diyeyim? Hani saatleri ayarlanaması ve tam bir programda yaşanan aksaklık oldu. Yani atıyorum mesela benim saatimde başkası çıktı. Onun başkası çıktı. Aslında ben biraz da kızdım. Sahneye ben kendim çıkmadım. Yani orada ben anons edildim. Şey oldum ama ben çıkmadım. Olay bu başka bir şey değil.
0: Anladım. Yani sitem ediyorsun burada.
1: Ya sitem etmiyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim Coşkuncuğum. Ben balık burcuyum. tamam, ben balık burcunun özelliklerini de çok fazlası taşıyorum.
0: Evet, ay şu an dönmüş bulunmakta.
1: Nasıl? Ne ayı?
0: Balık burcusun ya, şimdi şey geçtik de astronotlar, astronotlar.
1: Ben balık, ben onu diyordum, ben balık burcu.
0: Astronotlar, bu neye giriyordu bu bölüm?
1: Valla ben anlamam, hiç burçlardan hiç inanmam, ben böyle şey yapmıyorum, hani biz takip etmem ama yani bazı okuyorum. Yani özelliklerimin fazlasıyla taşıyorum. Mesela özelliklerim kat kat fazlası taşıyorum. Ya mesela beni biri üzse, ben üzülsem mesela, ben onu üzmeyi düşünmem hiçbir zaman için. Yani ben kin gütmem. Yani kin yoktur bende.
0: Direkt silersin.
1: Yok. Ha, şimdi şöyle bir şey var. Yani değer verdiğim insanlara değer veririm. Ama hiç sildiğimi de bir anda silebilirim yani. O hiç, onu hiç tanımamışım gibi silerim.
0: Peki bu balık burcundan kaynaklanıyor.
1: Yani bilmiyorum artık burcundan.
0: Peki hangi balık bu? Palamut. Onu yemeyelim.
1: Ya balık burcu, balık burcunun en büyük özelliği çok duygusal olmasıdır. Ben de aşırı duygusalım. Zaten duygusal olmasam müzik yapamam.
0: Katılıyorum.
1: Yani.
0: Ondan böylesin o zaman abim. Katılıyorum sana. Evet, yayınımıza devam ediyoruz Erol abimle birlikte. Bugün yalnız bırakmadı bizleri. Bir de saatlerimizi de biraz uzattık. Saat 11'i buldu. Saat bayağı bir sabah başladık yani abim. 8.30'da yayına başladık. Saatlerimiz 11. Aynen, olsun abim, güzeldi. 11'de yayına girdik. Bir de adım abimiz de bugün yayında olmadığı için biraz daha uzattık böyle yayınımızı. Valla bizlere kulak veren, bizleri dinleyen herkese selamlar yolluyoruz buradan. Bir de günaydınlar diliyoruz. Yeni uyanan var mı? Yeni katılan var mı? Güzel güzel mesajlarınız bizlere ulaştı. Herkese çok teşekkür ediyorum bizlere yazan. Bir de bu arada canlı yayın açmıştım. Orayı unuttum. Oradan da yazanlar var. Oradan da herkese selamlar olsun.

Evet, bu arada Instagram hesabından, Coşkun Uçkan hesabından canlı yayınlaşmıştım. Oradan yazanlar da vardı. Göremedim, kusura bakmayın. Herkese selam olsun oradan da. Herkese selamlar yolluyorum. Valla muhabbete daldık. Unuttuk canlı yayını. Ercan kardeşim canlı yayın açar mısın demişti. Açtık. Buradan herkese selamlar olsun, saygılar olsun. Oradan dinleyenler olduğun için onları şeye bekliyorum. WhatsApp mesaj bölümümüze bekliyorum. Radyo Karadeniz'in. Nereye gidiyorsun abi? Tamam. Allah selamet versin. Evet. Şöyle yapalım o zaman.

0: Evet, bizi dinleyen herkese ne söylemek istersin Erol Bey?
1: Öncelikle bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Zamanlarını bize ayırdılar, dinlediler bizi. Yüreklerine sağlık, teşekkür ediyoruz. Herkese çok çok selamlar söylüyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Evet, şöyle yapalım o zaman abim. Saatlerimiz 08.30'da yayına girmiştim. Nereden baksan 2,5-3 saattir yayındayız. Buradan bizi dinleyen herkese ben de selamları yolluyorum, sevgiler gönderiyorum. İşte olan, dükkanda olan, bize kulak veren herkese selamlar olsun. Yavaş yavaş programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Vallahi bugün salı günü, bugün güzel bir gün. Vallahi bugün tadını çıkartın diyoruz. Yarın aynı saatte saat 8'de görüşmek dileğiyle. Esen kalın, sevgiyle kalın, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ediyorum.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, aileyi, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü istismar, müstehcenlik, suç ve zararlı içerikten korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 81 ilimizdeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza kapsamlı bir yazı gönderdik dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak okulun bahçesinde ve etrafında bahçesinin dışında aldığımız tedbirler var. Okullardaki bahçe görevlilerimize 2800 tane de el dedektörü dağıttık. Gerektiğinde şüpheli görülen durumlarda arama yapılabilmesini temin etmek için. Bir de bu seneye özgü olarak yeni bir uygulama başlattık. 7 bakanlık bir araya gelerek ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Aziz İhsan Aktaş'a yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla Selahattin Yılmaz suç örgütüne ilişkin davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme 6 sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma 5 Ekim'e ertelendi. Antalya merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin para transferinde kullanıldığı banka hesaplarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarındaki toplam para hacminin 4.031.494.171 lira olduğu belirtildi. Fars Körfezi Su Yolu İdaresi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı bildirildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı belirtildi. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde. Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş. Söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor.

yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon

0: bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle cahan.
0: Peki ya,
3: peki ya,
0: buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere

0: Reklam.
1: Hayat sana güzeldi.
2: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
3: Jora Tatil Köyü.
2: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü. Doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
3: Jora Tatil Köyü.
2: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Daha güncel. Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi. Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
2: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

anlatamıyorum. Gözlerin ne renk ve ben neden seni

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü, devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş, söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Bana öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı

0: benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Beni aşkla

0: İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.
1: Karadeniz müziğinin en iyileri burada.
2: Burası Radyo Karadeniz.

asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam.
2: Hey gidi Karadeniz.
1: Burası Radyo Karadeniz.
3: Şehrin en iyi müziği.
4: Senin hayatın.
3: Senin müziğin.
5: Kırandır Karadeniz, sardı dört yandı müzik. Kurbet elleri alacak canlı müzik.

Hiçbir zaman affetmedin beni. Ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden.

0: Reklam. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.
1: Burası Radyo Karadeniz.

0: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün geldiğimiz noktada terörsüz bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Devletimiz güçlü. Devletimiz her daim emin adım atar. 3-5 adım ötesini görür ve bunlara asla bir daha fırsat vermez dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada piyasadaki hakimiyetini kullanarak ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ettikleri tespit edilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Gürlek ayrıca 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette arama yapıldığını belirtti. Silivri açıklarında bulunan cansız bedenin Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 10 ilde terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 2 şarjör, 53 fişek, dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte güvenli okul alışverişine yönelik uyarılarda bulundu. Açıklamada yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığı, bu dönemde kırtasiye alışverişlerini güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmanın, çocukların sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Spor. Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş. Söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar, bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

70'te, 80'li ve 90'lı yılların en unutulmaz şarkılarıyla ben Eylem bugün de sizlerle birlikteyim ve gerçekten çok eski bir şarkıyla başladık. Juanito, Kumsaldaki İzler sonrasında yine eski bir şarkı Özdemir Erdoğan'a ait. Bu sefer Sena Şener yorumuyla çalacağım sizlere. Gurbet, hoş geldiniz.

İzmir Aşığın Dairo Moreno ve Deniz ve Mehtap. Retro devam ediyor. Bugün 15 Eylül günlerden de Salı. Bakalım geçmiş yıllarda bugün neler olmuş? Sinema tarihinin en ünlü magazin anı bugün yaşandı desek yeri. Marilyn Monroe, The Seven Year Itch filminin çekimlerinde havalandırma ızgarasının üzerinde uçuşan beyaz elbisesiyle o meşhur pozu vermişti. Unutulacak gibi değil. Belki o fotoğrafı bugün yeniden bakmak istersiniz. Biz de şimdi retroda Ayten Altman'la devam edeceğiz. Şarkımızsa Arkadaş.

elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden. El ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum hiçbir zaman ayrı değil oluruz. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak

0: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Retro devam ediyor.

seçtim sizlere. Retro devam ediyor. 15 Eylül dedik. 15 Eylül 1987'de Pop'un kralı Michael Jackson efsanevi Bad turnesinin ilk ayağını Japonya'da başlattı ve konser biletleri saatler içinde tükenerek magazin manşetlerine bomba gibi düştü. Bir nevi Michael Jackson'ın da kral olduğu günü kutluyoruz yeniden. Burcu Güneş'te devam edeceğiz. Retro'dasınız. Ben hep seni sevdim. Şimdi bizimle.

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.
1: Gözlerim.

hayatımıza giren Çelik gerçekten çok romantik, çok güzel aşk şarkıları yazdı. Onlardan bir tanesi Gözlerin Sonrasında. Retro'ya devam ediyoruz. Bugün 8 Track Tape Day günü. 1960 ve 70'lerin o devasa 8 kanallı nostaljik araba kasetlerini alma günü. Hatırlayanlar var mı bilmiyorum aranızda. Eski şarkıları dinlerken böyle nostaljik bir hatırlatma da yapmak istedim ve Ege ile devam ediyoruz. Retro'dasınız. Şarkımız Sahçal Çingene.

0: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
1: Reklam. Radyo Karadeniz.

Akka'nın ikonik şarkılarından Bana Yalan Söylediler ve Retro'nun maalesef bugün de sonuna geldik. Kapanış şarkımız Kayahan'dan Sultanım. Yarın haftanın tam ortasında Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Haftanın salısı, haftanın ikinci iş ve okul günü başladı. Biz de bu güzel günde hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Ben Rania, mikrofon başındayım. Önünüzdeki iki saat boyunca yılı başınızdaki radyoda çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bugün de size eşlik edeceğim. Siz de bana çok sevdiğiniz şarkılara bu güzel güne eşlik etmek isterseniz açın radyonuzu. Hayatın ritmi başlıyor.

0: Televizyon.
1: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
2: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
2: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
4: Gözlerin ağacı artık.
2: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
0: Cinevizyon. Radyo Karadeniz.

Malum okullar açıldı. Kimi veliler çok sevindi, kimi veliler daha tatili tamamlayamamıştık diye üzüldü. Bana da artık tatiller kısa gelmeye başladı. Eskiden yaz tatili çok uzundu. Yani ne zaman okul kapandı, ne zaman tatil geçti, ne zaman Eylül'ün 14'ü geldi de okullar açıldı, inanın hiç anlamadım. Neyse, önümüzdeki tatillere bakacağız. Yarı yıl tatillerine, ara tatillere bakacağız artık. Çocuklarımızla daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. Tatilin tadını çıkartmışsınızdır umarım. Yaz tatili resmen sona ermiş. Haftanın ikinci iş ve okul gününde hayatın ritmini birlikte yakalamaya devam ediyoruz. Bugün de çocuklar evde yokken evin tadını çıkartmanın zamanıdır sevgili hanımlar, sevgili beyler. Belki de bazen tek başına kalmaya ihtiyacımız vardır. Ne dersiniz?

Uzun süreli telefon kullanımının özellikle boynumuzda, gözlerde, ellerde, uyku düzeninde fiziksel farklılıklara, fiziksel belirtilere yol açabileceğini söylüyorlar. Peki bakın bakalım sizde de var mı bu belirtiler? Mesela ekrana uzun süre bakmak göz kırpma sıklığını da azaltıyormuş. Bunun sonucunda gözlerde kuruluk ve rahatsızlık görülüyor. Özellikle gece kullanılan telefonlardaki mavi ışık melatonin üretimini baskılıyor, uyku düzenini etkiliyor. Göz hizasına yakın tuttuğunuzda da yine gözler zarar görüyor. Bu yüzden düzenli molalar vermeyi, yatmadan önce ekran kullanımını azaltmayı ihmal etmeyin diyorlar. Bir de tabii ki şu başı öne eğmek var ki sık sık kaydırma hareketini yapmakta, ekran kilidi açma hareketini yapmakta baş parmak tendonlarını zorlayabiliyormuş. Bu yüzden şu günlük ekran sürenizi bir inceleyin bakalım. Ne kadar, yarım saati aşmaması gerekiyormuş. Mutlaka aşıyordur ama olabildiğince azaltın.

İnsanoğlu var olduğundan beri ömrünü uzatmaya çalışıyor. İnsanoğlu ölümsüzlüğü arıyor aslında ama tabii bugüne kadar bulamadı. Peki bakalım insanoğlunun uzun yaşamasının sırrı aslında neye dayalı? Uzmanlar mesela 100 yaşına ulaşan insanların çocukları üzerine yapılan araştırmada aile içinde önemli bir avantaj sağlayabildiklerini ortaya çıkartmış. Yani şöyle ki bazı kişiler yaşa bağlı hastalık risklerinin daha düşük olarak açıklandığını söylemiş genlere bağlı olarak. Yani bir nebze uzun yaşamın sırrı aileden geliyor hanımlar beyler. 100 yaşını görenlerin çocuklarının ömrünün de uzun olma ihtimali %42 daha fazlaymış. Ha tabii ki kendinize bakacaksınız, sağlıklı besleneceksiniz. Tabii ki hayat şartları da el verirse siz de ailenizdekiler gibi uzun yaşayabilirsiniz diyorlar. Biraz da genlerle alakalı. Çok da zorlamamak lazım bazı şeyleri. Akışa göre yaşamak lazım hayatı.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rayna.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Umarım dün gece rahat uyuyabilmişsinizdir. Peki uyurken ne tarafa döndüğünüzü fark edebiliyor musunuz? Bazı insanlar çok deli uyuyorlar gerçekten. Uyurken aldığınız pozisyon kişiliğiniz ve özgüveniniz hakkında önemli ipuçları taşıyormuş. Sırt üstü ya da yüz üstü yatmanın, yana dönmenin sadece bir uyku alışkanlığı değil, bir karakter meselesi olduğunu söylüyorlar hanımlar beyler. Yani yanınızda uyuyan kişinin nasıl uyuduğuna bakıp karakterinden de bir şeyler anlayabilirsiniz diyorlar. Hadi bakalım yanımızdaki insan nasıl uyuyor? Siz hangi şekilde uyuyorsunuz? Gerçekten bu araştırma uyuyor mu? Sırt üstü uyuyanlar genellikle kendinden emin, lider ruhlu olarak tanımlanıyorlarmış. Ama işte sırt üstü uyurken horlama ihtimali daha yüksek, genelde yan dönüyoruz. Yüz üstü uyuyanlarda ise durum biraz farklı. Eleştiriye karşı hassas bireyler yüz üstü uyurlarmış. Bazen fevri davranabilir, eleştirileri kişisel algılayabilir, eleştiri almaktan hoşlanmayabilir yüz üstü uyuyanlar. Ama tüm bunlara rağmen enerjileri yüksek, hayata karşı cesurlar yüz üstü uyuyanlar. Risk almaktan korkmazlar demişler. Peki siz hangi şekilde uyuyorsunuz? Sırt üstü, yüz üstü, sağa dönmüş, sola dönmüş. Siz kendi uyku pozisyonunuza bakıp ondan sonra ilk önce kendi kişiliğiniz hakkında bir karar verin. Yanınızdakini tanımak için de biraz süre verin bence. Sadece uyku pozisyonuna bakarak tanımaya çalışmayın.

Son yıllarda özellikle oturuş bozukluğuyla alakalı çok fazla haber görmeye başladım. Çünkü oturarak çalışanlar ya da hareket etmeden günü geçirenler oturuş bozukluğuna daha hızlı yakalanıyorlar. Eğer sizde de varsa oturuş bozukluğu, sıradan bir mevzu deyip geçmeyin. Çünkü bazen o oturuş bozukluğu sandığımız şey zihnimizin en kritik tercihlerini yönetiyor olabilir demiş uzmanlar. Yanlış postür karar mekanizmasını da yanlış etkiliyormuş. Yani verdiğiniz kararları da yanlış veriyorsunuz diyorlar. Bu yüzden dik bir postürün beynin karar verme mekanizmasında sandığınızdan çok daha belirleyici bir rol oynadığını hatırlatmak isterim. Bu yüzden otururken, yürürken postürünüzü korumayı, düzeltmeyi ihmal etmeyin. Zihninizdeki karar alma stratejileri genel duygu durumunu zannettiğinizden çok daha derin şekilde etkiliyor postürüyle. Haberiniz olsun. Dik oturun, dikleşin. Postürünüzü düzeltin, oturuşunuzu düzelttikten sonra aldığınız kararların da ne kadar doğru olduğunu fark edeceksiniz.

Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gün nasıl başladı mesela? Umarım yatağın sağ tarafından kalkmayı başarabilmişsinizdir. Çünkü son zamanlarda nedense ben hep solundan kalkıyormuşum gibi hissediyorum. Oluyor dönem dönem, böyle geçiş dönemlerinde kendinizi iyi hissedemediğiniz zamanlar olabiliyor. Ne yapmak lazım öyle zamanlarda? Size iyi hissettirmeyen duyguları yazmak lazım diyorlar. Ama hani gene telefonu elinize alıp notlar kısmına yazmayın ne olur. Bir kalem kağıt alın elinize. Kendinize göre şöyle güzel bir defter alın. Çok beğendiğiniz bir kalemi alın. Ben kaç yaşında olursam olayım hala kırtasiye alışverişini çok fazla seviyorum. Hala gözüm defterlerde, kalemlerde. Alın kendinize en beğendiğinizi, yazın kimse okumadan. Bir kenarda, sabah uyandığınızda, gece yatmadan yazın içinizdekileri. Yazmak iyileştirir diyor uzmanlar. Duygusal olaylar hakkında yazı yazmanın etkilerine odaklanan bu araştırmada düzenli bir yazma pratiğine eğer başlarsanız hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlığınız iyileşir diyorlar. Bilimsel olarak da kanıtlamışlar. Daha neyi bekliyoruz ki? Hem yazmak iyileştiriyor, hem zihnimize hem bedenimize iyi geliyormuş. O halde çok sevdiğimiz şarkıları dinlerken dökelim içimizdekileri kağıda kalemi.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılının ilk 8 ayında kişilere karşı işlenen 8 önemli suç başlığında %14, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise %30,5 oranında düşüş yaşandığını belirterek, suç nerede işlenirse işlensin, İçişleri Bakanlığımız bu konuda son derece kararlı bir mücadele yürütüyor dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'i ciddi şekilde etkilediğini belirterek, krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik, nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk ifadelerini kullandı. Gülistan doku soruşturması kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 6 şüphelinin işlemleri sürerken soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 36'ya çıktı. Sivas'ın Divriği ilçesinde 5 gün önce 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 10'a çıkarken dün annesi Elif Balıkçı'nın "kızımı eşim öldürüp araziye bıraktı" yönündeki ifadesi üzerine bölgede yürütülen arama çalışmaları da devam ediyor.
1: Spor.
0: Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Erkekler Avrupa Şampiyonası 4. maçında ev sahibi Romanya'ya 3-1 yenildi. Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray'a müjdeli haber geldi. Sarı Kırmızılılar'da sakatlığı sebebiyle 3 hafta sahalardan uzak kalan Victor Osimhen kamp kadrosunda yer alabilir. Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Peron, sakatlık geçiren Ebrar Karakurt ve Aslı Kalaç'ın son sağlık durumları hakkında bilgilendirme yayımladı. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Aslı Kalaç'ın geçtiğimiz hafta sağ ayak bileği bağlarında meydana gelen yaralanmaya yönelik tedavi süreci tamamlanmıştır. Sporcumuz sağlık ekibimizin gözetiminde bu hafta itibarıyla takım antrenmanlarına kademeli ve kontrollü olarak katılmaya başlayacaktır. Oyuncumuz Ebrar Karakurt'un ise sakrum bölgesinde tespit edilen kemik ödemine yönelik takip ve tedavi süreci olumlu seyretmiş. Söz konusu bulguda iyileşme sağlanmıştır. Sporcumuz takım antrenmanlarına katılmaya devam etmektedir" denildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.720 lira 14 kuruş, Amerikan doları 48 lira 62 kuruş, euro 56 lira 21 kuruş, sterlin 65 lira 71 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 21 sent, bir bitcoin 78.636 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.235 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı, İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor.

Şimdi bugün Eylül'ün 15'i, artık sonbaharın resmen geldiğini kabul etmeye başlayacağız. Ayın 23'ünden sonra sonbahar ekinoksunu yaşadıktan sonra resmen geldiğini kabul edeceğiz. Tamam, hala daha kabul etmiyoruz çünkü. Peki 2026 sonbaharına damga vuracak trendlerden bahsedeceğiz ama. Moda dünyası daha hızlı çalışıyor. Çok daha önceden söylediler trendleri ama hadi biz Eylül'ün 15'indeyken bahsedelim. Dökümlü bluzlar, pek gözde, hanımlar, beyler, erkekler de kullanabilirler. Vücudunuzda doğal bir hareketlilik yaratan dökümlü bluzları her şekilde kullanabilirsiniz. Ofis şıklığından günlük şıklığa kadar. Turkuaz rengini kullanabilirsiniz renk olarak. Nostaljik esintiler taşıyabilirsiniz. Biliyorsunuz retro modası pek gözde. Eskilerden kalma kıyafetler varsa onları değerlendirebilirsiniz. Bu sene püsküller her yerde olacak. Umarım o püsküllü bot ve çantayı atmamışsınızdır. Bir de şekilsiz çantalarla sportif esintiler var. Haberiniz olsun. Canlı renkleri de mutlaka kıyafetlerinizde kullanın. 2026 sonbahar kış defilelerinde parlak renkli bir kazak, parlak renkli bir ceket pek gözdeydi, haberiniz olsun. O parlak renkleri bu sonbaharda kullanın diyorlar.

Günün en güzel saatlerini paylaşıyoruz. Peki siz kahvenizi içtiniz mi? Eğer kahveyi sabah saatlerinde içmeyi tercih ediyorsanız bilim insanları sabah içilen kahvenin insanları mutlu ettiğini öne sürmüş. Daha önce de sabah içilen kahve gün içine mutsuz hissettiriyordu ama bir bakın bakalım ruh halinizi, duygu durumu değişikliğinizi bir bakın. Sabah kahvenizi içtikten sonra gerçekten mutlu mu hissediyorsunuz yoksa mutsuz mu? Yapılan araştırmalar, hali hazırda en yeni araştırmalar hangi saatte kahve içmenin insanı daha mutlu hissettirdiğini araştıran bu araştırmada uyandıktan sonraki ilk 2,5 saatlik zaman dilimi içerisinde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu hissettirdiğini ortaya çıkartmış. O halde geç kalmadan sabah saatlerinde için kahvenizi, bir de kendiniz test edin bakalım kendinizi.

0: reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
2: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Stresin en yoğun olduğu gün pazartesi derler ama bizim için gün fark etmiyor. Salı gününde de dahi hafta sonunda da stres yüklenebiliyoruz zaman zaman. Yaşadığımız olaylar etkili oluyor aslında. Peki güzel haberler aldığımız güzel bir gün olsun diye biz hep stresten uzak güzel haberlerle başlıyoruz programa. Ama aynı zamanda mental sağlığımızı koruyabilmek için de yapmamız gereken başka şeyler varmış hanımlar beyler. Stres seviyemizi en aza indirebilmek için en önemlisi yataktan aceleyle kalkmayın, yatağa da aceleyle yatmayın diyorlar. İşte her telaşlı işin sonunda bir stres yüklendiğiniz için özellikle dinlenmeniz gereken zamanlarda yatağa giderken stresli gitmeyin yatağa. Öyle alelacele hemen yatmak için, hemen uyumak için yatmayın. Konforu, keyfi hissederek uykuya dalın. Sabah kalkarken de yataktan koştura koştura kalkmayın yataktan diyorlar. Haftada en az yarım günü sadece kendi bakımınız için ayırın. Olur ya, şöyle birkaç saat kendinize ayıracağınız vaktiniz yoksa niye tüm hafta çalışıyorsunuz mesela? Bazen hayır diye cevaplamayı bilmek lazım bazı şeyleri diyorlar. Eğer stresten uzak kalmak istiyorsanız hayır demeyi de bilmek gerekiyor. Her iki ayda bir günübirlik seyahatler yapmamız tavsiyesinde bulunmuşlar. Tabii deneriz. Telefon kullanımını da kısıtlayın demişler. Haklılar. Üzüntü içinde bir zaman sınırı koyun demişler. Yani her şeyin bir sınırı var üzüntünün de. Öyle çok üzüldüğünüz anlarda, mutsuz haberler aldığınız zamanlarda da kendinizi böyle biraz frenleyip kabulleniş aşamasına geçmek gerekliliğini söylüyorlar. Ama tabii üzüntüye kişiye zamana göre değişkenlik gösterebilir. Peki o halde daha mutlu bir gün için her gün mental sağlığınızı koruyabilmeniz için yapmanız gerekenler arasında olanları, stres seviyenizi azaltmak için, mental sağlığınızı korumak için yapmanız gerekenleri konuşmuş olduk. Bugünden itibaren başlayabiliriz hayata geçirmeye.

Şimdi geçen saatte sonbaharın trendlerinden bahsettik. Sonbahar kimisine göre ilk düşen yaprak, kimisine göre her yıl daha erken çıkmaya başlayan bal kabağı soslu latte belki de. Olur ya, siz bal kabağı sezonu daha erken açmış olabilirsiniz ama bir de değişen oje renkleri var hanımlar. Beyler de diyeceğim, erkekler de oje sürüyor artık. Niye yadır diyorsunuz ki? Bence çok da yakıştırıyorlar. Peki bu sezonun sonbaharın oje renklerinden de bahsedelim mi? Hadi gelin bahsedelim. Canlı kırmızıların, sıcak pembelerin yerini iddialı sonbahar renkleri almaya başlamış. Vazgeçilmez sonbahar tonu kahverengi tabii ki. Henüz duymadıysanız artık yeni siyah tırnaklarınızı kahverengiye dönüştürme zamanı geldi. Koyu mor da bu sezonda çok moda. Ya da orman yeşilini bu sonbaharda tırnaklarınızda kullanabilirsiniz. Ben vişne çürüğü de borduyu çok fazla seviyorum. Kırmızının yerine biraz daha koyu kırmızı alabilir. Vişne çürüğü ya da borduyu kullanabilirsiniz. Sedef incinin her tonunu kullanabilirsiniz. Sonbahar turuncusu tabii ki tırnaklarda olacak. Ama yine de kırmızıdan vazgeçemeyenler kırmızıyı da bu sezon kullanmaya devam edebilirler diyorlar. Peki sizin sonbahar renkleriniz neler? İlla trende ayak uydurmak zorunda değiliz ne de olsa.

Haftanın salısında bu güzel günün iki saatini paylaştık. Bugün de günün, zamanın, hayatın ritmini birlikte yakaladık ve biz de ayrılan iki saati tamamladık. Ben Rayden, şimdilik hoşça kalın diyorum sizlere ama merak etmeyin, yarın yine görüşeceğiz. Sağlığımız yerinde olsun. Gribel enfeksiyonlar gelir geçer, kendimize dikkat edelim. Bağışıklığımızı kuvvetli tutmaya devam edelim. Yarın yine buluşalım. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalayalım. Bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Reklam.

ağladık, şarkılarda üzüldük. Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.

Reklam. Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.

0: Bunlar ve daha fazlası Karadeniz'in Sesi Radyo Karadeniz'de.
1: Dinle.
2: Hala ilk günkü gibi yarım sevdası.
1: Bunlar senin için.
3: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
0: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
0: Burası Radyo Karadeniz.

0: Televizyon. If you're looking for prestige, la, la, la. Heritage, that would be the journey.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi The Gentleman 2. sezon. Eddie Suzy'nin Bobby Glass'ın yönettiği suç örgütüne katılmalarının üzerinden bir yıl geçer. Artık grubun yurt dışı faaliyetlerini büyütmekle görevli olarak İngiliz kırsalındaki alanlardan bazılarını geride bırakarak İtalyan gölleri bölgesine yönelirler. Bu genişleme Bobby'nin giderek daha öngörülemez kararları yüzünden kırgınlaşır. Eddie ve Suzy ya imparatorluğun yönetimine doğrudan müdahale etmek ya da kurduklarını kaybetme riskini almak arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Başyazar ve yürütücü yapımcı Matthew Reed'e göre bu ikinci sezon Eddie ve Bobby Glass arasındaki ilişkinin Eddie'nin hırsı büyüdükçe sınanacağını da ortaya koyuyor diyor. The Gentleman 2. sezon Netflix'te. İyi seyirler.
2: Never know. Might enjoy it.
3: You don't know what is your place in the food chain.
0: Cinevizyon. Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.

0: Radyo Karadeniz. Alemde tekiz.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Mala yüreğim ala, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o gözler saklımda.

buzları üşüten bozkıra yazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istediğin

Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Allah yüreğim Allah, ben dağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendeyim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.